ber aku menel moroy serin touba bu wer ci aw doxil roy ko ci ay jiko bu wer aku menel.

la nek lu wessu li mu lam fi nek gaynde du jur leneen ludul gaynde yegal ken mas la gis gaynde bu jur fenn kewal gaynde du jur leneen ludul gaynde yegal ken mas la gis gaynde bu jur fenn kewal yalla na fan wi gudd lol yaram wi wer baling fi yene lepp matta yon wi leer yalla na fan wi gudd lol yaram wi wer baling fi yene lepp matta